Günaydın. 92 Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Ayın 21'i bugün, günlerden Perşembe. Saat 7.07. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da size eşlik edeceğim. Nasıl mı? Bugün özel bir yayın yapacağım. The Great Escape Festivali'ne gitmiştim geçtiğimiz hafta. Her yıl Mayıs ayında gerçekleşen, İngiltere'de Brighton şehrinde düzenlenen bir festival bu. Özelliği ise şöyle ki bu sene 20. yılını kutlamıştı. Ben ilk defa gittim. Dünya çapında 450'den fazla yeni sanatçıyı, yükselen sanatçı da olabilir bunlar, göz önünde bizlerle paylaşan, müzikseverlerle buluşturan, nasıl diyeyim, bir tür keşif festivali The Great Escape, TGE. Kısaltmasını kullanmayacağım, The Great Escape diye devam edeceğiz. Ne gereği var çünkü. Bugünkü programda işte bu festivalde gördüklerim, yani tabii 450'li grubu görmenin imkanı yok 4 gün içerisinde. Bir de konuşmalar var aralarda, onlara gidiyorsunuz, toplantılara gidiyorsunuz vesaire, görüşmelere. Ama aralarda yakaladıklarım ve not alıp da göremediklerim, hani bu festival sayesinde de anjin değil elbette ama bu gördüklerimin arasında olduğu için buraya ekledim. Bu programda yer vereceğim. Böyle yenilerden oluşacak bir program bu. Umarım seversiniz. Anjin de Poitvin'le devam ediyorum. Fabien ilk gece konser vermişti. Ben hayatımda hiçbir grup için bu kadar beklediğimi hatırlamıyorum. Yağmurun altında. Hani ne var diyeceksiniz de. Deydi. Ama ertesi gün ne oldu? Bir secret gig bulduk. Anjin

şöyle insanlarla konuştuğum zaman yeni Nirvana diyorlar. Yani dedim ya abartmayın dedim. Daha önce yapılmış. Yeni bir şey değil ama çok güzel paketlediler. Bunu kabul ediyoruz. Elbette biz de çok seviyoruz da. Anjin de Poitin'den bahsediyorum. İyi dememiş miyim? Ya en azından Erkin Koray var. En azından hani bilmiyorsanız bir bakın diye. Bıraktım gittim oradan. Başka konsere geçtim oradan. Konuşmayı bıraktım orada. Anjin de Poitin, Fabien 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bugünkü programda The Great Escape Festivali'nden getirdiklerimle oluşturduğum bir yayın yapıyorum. Birlikte dinliyoruz. Hem daha önce bildiklerim de var. Bilerek gidip de izlediklerim, orada öğrendiklerim. Bazı konserlere giremedim. Hepsine girmeye imkan yok. Çünkü 450'den fazla konserden bahsediyoruz. 4 gün içerisinde bütün bunları yapmaya imkan yok. Ama aralarından sizler için seçtiklerim. Ve bunları da bir listede hazırlarım. Ben sonradan bakmak isterseniz, daha fazlasına da bakmak isterseniz. Çünkü gerçekten çok iyi gruplar var. Şöyle söyleyeyim, bu festival nasıl biliyor musunuz? Adele mesela ilk orada çıkıyor. Charlie XCX ilk orada çıkıyor. Sonra popülerleşiyor. Bu müzik piyasasının kanı olarak biliniyor. Oraya gidip yeni müzikler keşfediyorsunuz. Ya da bildiklerinizi istiyorsunuz. Heartworms'a mesela devam edelim. Arada çalıyordum Radyo Eksen'de zaten. Just to Ask a Dance. Bu şarkısı dinlemeye başladığımız 96.2 Radyo Eksen sabah programını dinlemektesiniz. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar size eşlik edeceğim. Yeni şarkılarla, yeni

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 21 Mayıs 1983. David Bowie prodüktörlüğünün Nile Rodgers'ın üstlendiği ve blues gitaristi Steve Ray Vaughan'ın eşlik ettiği Let's Dance ile Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yükseldi. Şarkı İngiltere'de de bir numara oldu.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: Pozitif. Pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
0: Reklam.

0: tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan

0: Aktil'de planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo
1: Atasay! Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Great Escape Festivali özel yayını yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta bulunduğumu festivalde bazı grupları izledim, bazılarını not etmiştim. Yetişemedim çünkü 450'den fazla konser gerçekleşiyor Türk festival boyunca. Şehrin genelinde farklı farklı mekanlarda yapılıyor bu konserler. South by Southwest gibi çok büyük bir alan yok aslında. Hani çok büyük bir alan da yok. Yani en fazla çadır ne kadardır diyeyim. 2500 kişilik maksimum.

Dediğim gibi bu müzik dünyasının kanı gibi düşünülüyor. Yani kan festivali gibi düşünülüyor. Yeni çıkan gruplar, yükselmekte olan gruplar burada keşfediliyor. Müzik piyasasından da birçok yazar, çizer, DJ, prodüktör hepsi buraya geliyor. Plak şirketleri gruplarla anlaşmak, keşfetmek için. Mesela kimler çıkmış daha önce biliyor musunuz? Alçe, Grimes, Young Feathers, London Grammar, o kadar hızlı geçiyor ki. Wolf Alice, Charlie XCX, George Ezra, Future Islands, Jungle, Kelly Slizzo, Regan Bondman, Alder Harding gibi, Dreamwife, Secret, daha da uzuyor gidiyor. Fontaines DC, Idols, hepsi buradan çıkıyor. Böyle bir şey işte, festival. Modern Guild dinlediğimiz şarkının sahibiydi. Onlar da 5 kişiden oluşan indie rock grubu. Bu ise Brighton'lı şarkıcı, söz yazarı, piyanist Hutch. Ghosting dinlemeye başladık.

Nasıl? Çok iyi gruplar var gerçekten listemde. Yani kendi yaptım diye söylemiyorum. Gerçekten iyiler. Böyle oraya kadar gitmiş birkaç tane grup bir kenara not etmiş gibi lütfen algılamayın. Gerçekten devamına bakmak isteyeceğiniz gruplar, bütün bunların hepsi, evet, sabah sabah birazcık yorucu oluyor olabilir. Yeni yeni müzikleri

Bu arada bütün ben bu listeyi sonra paylaşırım. Hatta bugünkü programda çalamadıklarım da, çünkü çok fazla not ettiğim grup var. Radyo Eksen'de de bundan sonra sık sık duyacağınız gruplardan olacaktır bazıları muhakkak. Arkadaşlarla da paylaşıyorum, sizlerle olduğu gibi elbette. Ay, paylaştıkça güzel diyeceğim. Birazcık nefesleneceğim ve Dead Dead's Club'a geçeceğim. Paylaştıkça güzel ne? Neyse, Instagram'dan ulaşabilirsiniz bunları. Sonra oradan hem post olarak hem hikaye olarak da paylaşırım. Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkar hesabım. Tamam mı? Burada eğer isterseniz hem sormak istediklerinizi, söylemek istediklerinizi paylaşın, hem de benim daha sonra programa sığdıramadıklarımı görebilirsiniz. Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesap. Şimdi Dead Dad's Club, Ölü Babalar Kulübü. Palma Violence grubunun eski solisti Chilich Justin tarafından kurulan bir grup bu. İngilizler, yine daha çok İngilizler var zaten. Amaçlı birazcık bu. Fontaines DC üyesi Carlos O'Donnell'in yapımcılığını üstlendiği bir albümleri var. İşte bu bahsettiğim grup. Dinlemeye başladık. Dead Dad's Club. Carolina Reaper.

0: 96.2 Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wild ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Dinlediğiniz şarkılar değişir ama bazı lezzetler hep aynıdır. Chibo Gold Selection'ın değişmeyen altın değerinde lezzeti yeni paketinde. Granül, filtre ve şimdi çekirdek seçeneğiyle. Chibo Gold Selection'da güne altın bir dokunuş yap.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
11: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
13: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
14: Best Allianz'tır. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
15: Bravo Atasa! Sana yakışanı tak!
9: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: The Cases, Time For You.
1: Right, yeah.
0: 96.2 Radyo Eksen burası. Radyodan yeni açanlar varsa eğer, ben bugünkü programda geçen hafta gittiğimiz The Great Escape Festivali'nden seçtiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Kaçıranlar, devamına bakmak isteyenler olursa diye de bunu Spotify listeme ekleyeceğim. Şimdi Must Be John'la devam ediyorum. Good to me.

Amy Winehouse'la Sabrina Carpenter arası bir yerdeydi. Kendisi çok küçük bir mekanda sahne aldı. Ava Joe, Black Smoke. Ama mesela ben siz bir festivale gitseniz bence kesin bir gidip izleyin derdim Ava Joe'yu da. Bir diğeri de The Lottery Winners. Bakın bir dinleyelim.

The Lottery Winners aslında eski bir grup ve hani İngiltere'de bayağı da biliniyor. Ben ilk defa bu The Great Escape'de izledim. İnanılmaz iyi bir frontman'i var, solisti var. Böyle stand-up gösterisiyle böyle eğlenceli müzikleri karıştırdığınızı düşünebilirsiniz. İzlediğiniz zaman The Lottery Winners'ı hı hı hı diye böyle gülerken, kendimi konser izlerken buldum. Çok çok eğlenceliydi The Lottery Winners. Şimdi Tian Kyi'ye geçiyoruz. Tian Kyi ve Josh Wobble bir aile projesi aslında. Yani hiç düşünmezsiniz bu Moğol ve İrlanda kökleriyle yaptıkları müzikte böyle daha Moğol tandanslı bir trip-hop projesine ihtiyacınız olduğunu düşünmeyeceksinizdir. Yani hiç aklınıza gelmeyecektir belki de. Adları da ortak göbek adları olan Tian kelimesinden geliyor. Tian Kyi'yi Incantation dinlemeye başladık. 96.2 Radyo Eksen'de The Great Escape Festivali'nden seçtiklerimi sizlerle paylaşıyorum bu sabah. Radyodan yeni açanlar varsa eğer, bu grubun devamına da bakın. Tavsiye ederim. Tian Kyi'yi, Tian Kyi'yi diye okunuyordu.

0: Babaları kim biliyor musunuz? Tianqi grubundaki kardeşlerin. Ja Wobble. O da kim? Public Image Limited grubu vardır ya. John Lydon'ın Sex Pistols'tan sonra kurduğu. Onun bas gitaristi. Böyle Moğol Çin müziğini post-punk dub tarzlarıyla yapan işte Londra Liverpool merkezi bir grup. John Tianqi Wardell ve Charlie Tianqi Wardell ikilisi. Tianqi'yi Incantation'da dinlediğimiz şarkılarıydı 96.2 Radyo Eksen'de. Ben devamına da bakın, tavsiye ederim onları da. Devam ediyoruz şöyle.
1: Radyo Eksen'de Dürşah Güray yayında. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wilde ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilette. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Çeşit çeşit getir,
1: bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

The Great Escape özel programını dinliyorsunuz. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer. Geçtiğimiz hafta Brighton'da The Great Escape Festivali'ne gittim. Bu festival yeni grupların keşfi için özel bir düzenleniyor. Her sene 20. senesi. İşte böyle çok iyi gruplar çıkmış zamanında. Charlie XCX'inden, Haim, Adele. Bütün bunların hepsi bu festivalden çıkıyor. Ben de bu seçtiklerimi sizlerle paylaşıyorum bugün. Kids Return onlardan biriydi. Mesela böyle Kings of Convenience sevenlerin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum devamında Fransa'dan Kids Return'de. Şimdi...

Sahne performanslarıyla özellikle dikkat çeken gruplardan biri Brighton'ın 6 kişiden oluşan bir topluluk Room Service isimleri. Klasik Cosmic Fantastic Hotel dinlediğimiz şarkıydı. Room Service'ten 96.2 Radyo Eksen'de. Radyoyu yeni açan, aramıza yeni katılanlar varsa eğer günaydın. Cumartesi gecesi Radyo Eksen'in partisi var, onu bir hatırlatayım. İstanbul'da kalacaklar varsa, tatilde, bayram tatilinde bir yere gitmeyenler varsa eğer, son partisini yapacak Radyo Eksen bu cumartesi gecesi. Sezonun son partisini yani. Bundan sonra bir sonraki sezona kadar parti olmayacak bir daha. Eğer isterseniz, hani birlikte eğlenelim zaten İstanbul'dayız hepimiz derseniz, cumartesi gecesi Babilon'a bekleriz. Şimdi The Great Escape'e devam ediyorum. Geçen haftaki Brighton Festivali'nden getirdiklerimi dinliyoruz. Bunu zaten çok çalıyorum ben. Radyo Eksen Sabah programında çok seviyorum Limegarden'ı. Ama festival kapsamında da sahne aldıkları için bu listeye eklemek istedim. All Bad Parts, Limegarden sırada.

0: 106.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wild ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve Zazazoo.com.tr'de.
5: Zazazoo. Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: aklınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Böyle şanson Fransız kadın vokaller oldukça popüler. Birkaç tane grup vardı. Onlardan birini seçtim. The Great Escape Festivali'nden seçtiklerimi dinliyoruz bu arada. Radyodan yeni açanlar varsa eğer. I'm a Fatal'de It Could Be Better dinlediğimiz şarkı. Devam ediyoruz.

The Great Escape Festivali her sene Brighton'da yapılan bir festival. Yeni grupları keşfetmek için böyle bir festival yapıyorlar. 450'den fazla grubun konseri gerçekleşiyor. Elbette hepsini izlemeye imkan yok 4 gün içerisinde. Aynı anda olan konserler de var çeşit çeşit mekanlarda. İşte böyle bir ortamda bütün şehre yayılan bir festival bu arada. Seçtiğim grupları, yeni grupları, not ettiklerimi bazı hepsini izleyemedim bütün hepsini. Ama böyle izlemek istediklerimi de not etmiştim bir kenara. Onları da dinliyoruz. Bugünkü programda size getirdiklerim yeni. Ya böyle patlayacakmış gibi düşünün. Çok yakında, çok yakında çok ünlü olacaklarmış gibi. Lemon Sucker'da onlardan biri.

Bütün grupları bir listede paylaşacağım sizlere sonra programdan sonra. Hatta buraya sığdıramadıklarım da var. Onların hepsini eklerim ben. Devamlı da bakmanızı istediğim gruplar da var aralarında. Yani hemen hemen hepsi bir iki tanesini böyle niye bunu eklemişim dedim ama %98'i kesin bir yere gelecek. Böyle gruplar. Ve epey de grup var. Zaten sıkılsaydım yapmazdım böyle bir programı. Lemon Sucker da onlardan biri. Instant Kings. Bu Instagram kullanıyorsanız eğer, çünkü bazen Spotify'a eklediğim listeler bulunmuyor. Ben bile bulamıyorum kendi listelerimi. Ben size paylaşırım. Oradan da paylaşacağım zaten. Bakarsınız. Devamına da bakarsınız hatta. Lemon Sucker, Instant Kings dinlediğimiz şarkı. Hatta bir tane de post hazırlıyorum. Hala hazırlayamadım. Onu da paylaşacağım sizlerle. Böyle ilk artık kaç tane bir Instagram postuna sığıyorsa o kadar favori grubumu sizlerle paylaşacağım. Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkar. Benim hesabım eğer kullanıyorsanız siz de oradan ulaşabilirsiniz. Bir tek onu kullanıyorum ben sosyal medyada. Oradan yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Beğendiğiniz grupları benimle paylaşırsanız hani bu gerçekten iyiymiş dediklerinizi. Sonra ileride Türkiye'de de izleyebileceğimiz gruplar olacaktır diye düşünüyorum bütün bunların hepsi çünkü. Bu da Adult DVD. Çok çok iyi onlarda. Adult DVD remix ile Smudge'dan Jennifer Lopez Filter Modulation dinlemeye başladık. Ay ne kadar uzunmuş ismi. Hadi bunu da dinleyelim. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz.

Evet, ne diyorsunuz? Bu da Dot DVD'nin remixiyle Smudge'dı. 96.2 Radyo Eksen'de devam ediyoruz programa. Yeni gruplar, yükselmekte olan gruplar, yeni piyasaya çıkacak olanlar. İleride isimlerini daha fazla duyacaklarımız, şöyle böyle genel olarak toparlarsam. Bütün hepsi böyle. Tabii hepsi mi meşhur olacak mı bilemiyorum, çok meşhur. Ne bileyim, bir Adele, bir Lorde olacak mı bilmiyorum. Ya da Charlie XCX ya da Kooks. Girl grupla devam ediyorum ama yayına. Super Drug.

0: Radyo Eksen'de Şah Güray yayında. 96.2 Radyo Eksen. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Lemon Sucker'ın bir şarkısını daha eklemek istedim. Dead Disco. Asıl bunu çalacaktım bu arada. Bu daha yakalıyor. The Great Escape Festivali'nden seçtiklerim özel bir yayın. Bugün dinlemekte olduğunuz 96.2 Radyo Eksen'de yükselmekte olan veya yakında patlayacak olan gruplar, bütün bunların hepsi seçtiklerin arasından da olacaktır muhakkak. Sabah saat 7'de başladık programa ve listesini de yapacağım en kısa zamanda. Daha fazlasına bakmak isteyenler, yarısını dinleyen, kaçıranlar için çok yakında bunu da bulabileceksiniz liste halinde. Devam ediyoruz. Higo Must Be John'la Pretty Little Raver dinlemeye başladığımız şarkı. Instagram kullanıyorsanız eğer Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Buradan programa sığdıramadıklarımı da bulabilirsiniz. Listede onlardan biri olacak. Linkini paylaşacağım. Ayrıca aralarından seçtiğim en beğendiklerimi de post olarak görebilirsiniz. İleride patlayacağını düşündüğüm gruplar. Sevdiklerim.

0: 96.2 Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wild ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
2: Enuygun.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Altın Gül tamamı Neşet Ertaş'ın bestelerinden oluşan yepyeni albümleri Garip'in ilk İstanbul konseri için 13 Kasım'da Volkswagen Arena'da.

0: biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler Biletix, Bu Bilet, Paso ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Konserine gitmeden sadece dinlediğiniz zaman hızlı geçebileceğiniz bir grup ama konserde gerçekten çok çok iyiler. Bleach 93 Eksen'deydi.
1: Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında.
0: Bir bakmanızı tavsiye ederim. Bir yerlerde yakalarsanız konserlerine mutlaka gidin. Ben neden en öndeydim bu hemen çalmaya başlar başlamaz Pogo'nun da işin içine girdiği konserde? İnanın hiçbir fikrim yok. Kendimi bir anda en önde buldum Bleach 93 grubunda. Underrated dinlediğimiz şarkıydı. Sahnede duruşları da çok görkemli aslında. Yani boy pos açısından diye düşünebilirsiniz ama özellikle solistin frontmanin çok başarılı olduğunu, sahneyi çok iyi doldurduğunu düşünüyorum. Diğer elemanlarla birlikte elbette bunu yapıyor ama ayrı bir dikkat çekilmesi gereken, altının çizilmesi gereken bir yapısı var grubun. Ona da bir bakın derim. Bleach 93, 96.2 Radyo Eksen'de. Ardından Attribute'la devam ediyoruz. Begin by Letting Go. Dinlemeye başladığımız şarkı The Great Escape Festivali'nden seçtiklerim, getirdiklerim, bütün bunların hepsi sizlerle paylaşacaktım elbette. Ne yapacağım, kendime saklayıp zaten. Ama bu sene

96.2 Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wilde ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı

0: Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, 1000

0: getirin. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok.
2: Aidat da yok.
1: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: de planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Peaky Blinders izleyenlerin de dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Teardrop yorumu Girl in the Year Above'a aitti. The Great Escape Festivali'nde sahne alanlardan biri de onlardı. Son bir parçayla kapatıyorum bugünkü programı. The Great Escape, geçtiğimiz hafta bulunduğumuz festivalde not aldıklarım, hepsini izleyemedim. İzlediklerim de var ama aralarında. Ve ileride bence iyi olacak, daha yükselecek, patlayacak dediğim gruplardı bunlar. Festivalin özelliği bu. Yani böyle yeni yükselmeye başlayan gruplar, yeni çıkan gruplar çıkmış ama daha da büyüyeceğine inanılan grupların festivali. Bu 450'den fazla konserden bahsediyoruz. Evet, hepsini izleyemedim. Kaçırdıklarım da muhakkak olacaktır. Ama seçtiklerim, mutlaka bunu da izleyeyim diye not alıp da gidemediklerim de var bunların arasında. Yani çoğunu da izlemiştim zaten. Levitation Orchestra ile Embrace'la kapatıyorum bugünkü programı. Bunun listesini yapacağım, devamına bakmak isteyenler, fazlasını görmek isteyenler için. Oradan bakabilirsiniz. Instagram'dan da postunu paylaşacağım. Aralarından da 10 tanesini seçmiştim zaten. En favorilerim dediklerimi de birazdan paylaşırım. Bugün de böyle bir programdı. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için...

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
2: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben.
2: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen. 96.2
1: Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 21 Mayıs 1967. Jimi Hendrix Reprise Records'la sözleşme imzaladı. Hendrix, Are You Experienced, Axis, Bold as Love ve Electric Ladyland albümlerini Amerika'da Reprise etiketiyle yayınladı.

%100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. No, when you climb

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi...

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı

0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wilde ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Men of good fortune.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: Radyo Esen. Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Shizil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

Afghan Weeks takibinde Wool ve Poison Anna ortaklığından doğan yeni bir şarkı New Park Radyo X'andaydı. King Rule'la devam edeceğiz. İngiliz müzisyenin 2013 yılında çıkardığı Six Feet Beneath the Moon adlı ilk uzunçalarından Borderline.

bir sezonu daha Excel ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wilde ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Fakir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
3: 96.2
0: Radyo Eksen.

For Love of Grace and the Hereafter isimli 6. albümleri önümüzdeki cuma piyasaya sürülecek. Danimarkalı topluluk Ice Age ve yeni albümlerinden son olarak paylaştıkları single The Week Radyo X'tandaydı. The Sound sırayı alacak. 1981 tarihli From the Lion's Mouth isimli ikinci albümlerinden The Fire.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Bir ay sonra yayında olacak Terrestrials isimli 11. albümlerinden paylaştıkları yeni single oldu Avustralyalı topluluk Pound ve Through the Heather takibinde. 80'lerin başında varlık göstermiş İskoç topluluk The Way Extra'yı alacak. Crash the Flowers.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
4: 96.2
0: Radio Eksen.

Yerdek'ten 3. albüm geliyor. You're Gonna Need A Little Music isimli yeni albümleri 17 Temmuz'da yayında olacak. Yeni Yerdek single'ı Redeemer, Radio X'deydi. Fall'la devam ediyoruz yayına. Cab It Up.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta

0: Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve bu bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
5: 96.2
4: Radyo Eksen.

Pale J takibinde Londra merkezli Amerikalı müzisyen Jalen Ngonda Radyo X'teydi. 2023 yılında çıkardığı ilk albümüne ismini veren şarkıydı Come Around and Love Me. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında ülkemizde ilk kez konser vermeye hazırlanan bir grup var sırada. San Diego kökenli üçlü Sacred Souls 1 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacaklar. Yeni paylaştıkları bir şarkı Any Old

0: Kevin Morby geçtiğimiz hafta 8. albümünü piyasaya sürdü. Little Wide Open isimli bu yeni albümünde yer alan şarkılardan 100,000 Radyo X'teydi. Leonard Cohen'le yayına devam ediyoruz. A Thousand Kisses deyip.
1: The ponies run, the girls are young.

0: Bir sezonu daha Exxen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wild ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Exxen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Atil'de planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da.
1: Radyo Eksen katkılarıyla.

Yarı Amerikalı, yarı Fransız, Los Angeles merkezlikli For Real Radio X'andaydı. 4 Eylül'de Poison Time isimli ikinci albümlerini çıkarma hazırlığındalar. Yeni paylaştıkları single'ları That Far. Yine Los Angeles'tan bir ikili Deluxe sırayı alacak. Kendilerinden bir Spoon şarkısı dinleyeceğiz. Spoon'un 2014 tarihli They Want My Soul albümünde yer alan şarkıları Do You Deluxe yorumuyla Radyo X'de. Takibinde ise Spoon'dan bir David Bowie cover'ıyla devam edeceğiz.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 21 Mayıs 1971. Marvin Gaye'in Vietnam Savaşı temalı ikonik konsept albümü What's Going On piyasaya sürüldü.

0: right?
1: %100 Müzik, rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Caddy Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

The Mountain Goats'tan 7 Ağustos'ta yeni bir albüm geliyor. John Congleton'la çalıştıkları Days isimli bu yeni albümlerinden paylaştılar. Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Radyo X'andaydı. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Modest Mouse'la kapanışı yapıyorum bugün için. 5 Haziran'da yeni bir albüm çıkaracaklar. An Eraser and a Maze isimli 8. Modest Mouse albümünden paylaşıldı. Third Side of the Moon. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını sona erdi.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.

Herkese merhaba. Radyo Eksen burası. Perşembe günlerden 21 Mayıs saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bekle başladık bugün. Son single'ı Ride Lonesome'ı dinledik. Ardından 2000'ler başındayız. Travis'le devam edelim. Side Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Nada Surf yorumuyla Eksen'de dinledik. Bir Pixies şarkısı Where Is My Mind. Şimdi 3 Radyo Eksen dinleyicisi Chibo Gold Selection ve Petrol Ofisi işbirliğiyle hediyeler kazanacak. Birazdan vereceğim telefon numarasına ki sadece bu numarayı aramanızı öneririm. Arayan ilk dinleyicimiz Chibo filtre kahve makinesi ve Chibo Gold Selection kahve hediyesi kazanacak. İkinci ve üçüncü dinleyicilerimiz ise yakıt puan hediyelerini kazanacak. Aramanız gereken telefon numarası ise 0212 304 0663. Lütfen sadece bu numarayı arayın.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
2: Zazazoo. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Heart of Gold yorumu Radyo Eksen 96.2'de Johnny Cash'ten dinledik. 16.43 bugünkü program Michael Kiwanuka ile devam edecek. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı onun 2024 yılında gelen Small Change albümünden The Rest of Me.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: aklınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam ediyor.

Dungeons and Dragons filminin soundtracklerinden de dinlediğimiz Wings of Time. Tame Impala'yı takiben bu saati eksende Coldplay ile kapatıyoruz. The Hardest Part.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Konser ritmini kahveyle birleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Bob Dylan'ı satış rakamları açısından oldukça başarısız geçen yılların ardından büyük bir moral getiren Eylül 1989 çıkışlı Oh Mercy albümünde yer alıyor dinlediğimiz şarkı Everything Is Broken. 17.08 8'e dek ben Güven yayındayım. Wallflowers'la devam ediyoruz. One Headlight.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da.
1: Radyo Eksen katkılarıyla.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 21 Mayıs 1988. Prince Love Sexy ile İngiltere albümler listesinde ilk kez bir numarayı gördü. Albüm Jean-Baptiste Mondino'nun çektiği kapak fotoğrafı nedeniyle bazı plak dükkanlarında sergilenmedi ya da üstü kapatıldı.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok.
7: Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira

0: 11.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

90'ların ortalarından Adam Ant single'ı. Aynı isimli albümden Radyo Eksen'de dinledik Wonderful. Solo kayıtla Richard Ashcroft. Şimdi radyolarınızda Loving You.

0: 96.2
1: Radyo
0: Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wild ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

90'lar İngiltere'sinin büyük hitlerinden biriydi az önce dinlediğimiz Slight Return. Adını Jimi Hendrix'in Voodoochild Slight Return isimli şarkısından alıyor ve grubun Expecting to Fly albümlerinden eksende dinledik. Saati Stereophonics kapatacak. Pick Apart, That's New.

29 Haziran'da yeni albümü Castle Park'ı yayınlayacak Graham Coxon. Blur gitaristinin bu solo albümünden ilk single Billy Says eksendeydi. 8'e dek ben Güven yayındayım. Arctic Monkeys'le devam edelim. İlk dönemlerinden dinliyoruz İngiliz ekibin Fluorescent Adolescent.

96.2 Radyo Esen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: Radyo X'in katkılarıyla
1: Gülen Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan...

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Darling yorumuyla Dana Fuchs Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Bugünkü program Billy Idol'la devam edecek. White Wedding.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Bruce Springsteen'in Brandon O'Brien'la çalıştığı ve ona 3 Grammy getiren albümü Magic'ten bu şarkı 2007 yılına ait. Radio Nowhere Exxon 96.2'deydi. Bir reklam arası vereceğiz ama önce The White Stripes, radyolarınızda Seven Nation Army.

0: 96.2
1: Radyo
0: Eksen. Radyo Eksen. Bir sezonu daha Eksen ruhuna yakışır şekilde kapatıyoruz. Güven Yıldız, Gülşah Güray, Nicky Wild ve Gülşah Turgut'un içlerinden geldiği gibi çalacağı Radyo Eksen sezon kapanış partisi 23 Mayıs'ta Babilon'da. Kapı açılış 21. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1000

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir, bir mutluluk
1: getir. Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Çeşit çeşit getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans

Tilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın

Tom Misch, Yusef Deiz. Radyo Eksen 96.2'de dinledik Night Rider. Bugünkü programın 4. ve son saatinin içindeyiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. It Never Ends dinliyoruz şimdi. Jordan Rakey ve Femi Koleuzo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da.
0: Radyo Eksen katkılarıyla.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
9: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

Dinlediğiniz şarkılar değişir ama bazı lezzetler hep aynıdır. Chibo Gold Selection'ın değişmeyen altın değerinde lezzeti yeni paketinde. Granül, filtre ve şimdi çekirdek seçeneğiyle. Chibo Gold Selection'la güne altın bir dokunuş yap.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Talking Heads'ten şahane bir New Wave örneği. Speaking in Tongues günlerindeydik. Burning Down the House. Burası Radyo Eksen. Sırada Smiths var. A Rush and the Push and the Land is Ours.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
7: Ödemek EasyCo demek.
8: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

Bugünkü yayının sonundayız. Ancak saat 10'da E vitamini ile ben Güven. Yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Editors sonrasında kapanışı Kings of Leon yapacak Closer'la. Saat 10'da tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: 96.2 Radyo Eksenler, herkese merhabalar, ben Barış Akpolat. Programa Frank Zappa ile başladık. Shake Your Booty herhalde Zappa'nın en bilinen albümlerinden bir tanesidir. Özellikle kapağındaki o şeyh, Arap şeyhi kılığındaki Zappa'sıyla. Broken Hearts Are For Assholes isimli çok şahane bir şarkısıyla girdik programa. Sıradaysa Metallica'dan bildiğimiz bir şarkı, fakat aslında Metallica'nın değil. Kimin? Anti Noel League. So What?
1: So Fucking What?

Bu hafta program biraz karışık. Neden bilmiyorum, baya farklı gruplardan şarkılar bulunmakta programda. Şimdi Pentagram'la devam edeceğiz ama o bildiğiniz Pentagram değil. Amerikan Pentagram, Türk Pentagram'ının Avrupa'da müzik yaparken adını mezar kabul olarak değiştirmesini gerektirdiği grup. İşte bu Amerikan Pentagram, Forever My Queen.

Pentagram dinledik. Biraz önce biraz konuşamadım zannediyorum. Pentagram bu grup yüzünden adını değiştirmek zorunda kalmıştı demek istemiştim sadece. Ama biraz karıştı işler. First Day Is Here çok güzel bir albümdür. Pentagram tarafından yapılmış eski bir albüm. Dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi Fu Manchu ile devam ediyoruz. Bir canlı kayıt nasıl bu kadar iyi olabilir diye düşündüren bir canlı kayıt. King of the Road. This next song is called King of the Road.

Fu Manchu Go For It Live isimli bir canlı kayıt yayınlamıştı 2003'te. Hell on Wheels, işte Asphalt Rising, Mongoose, Boogie Van falan gibi Fu Manchu klasikleri var albümde. Bayağı başarılı bir canlı kayıt. Gerçekten biraz önce dinlediğiniz şarkıları da anlamışsınızdır. Bu kadar temiz çalınma, her canlı kayıtta bulamadığımız şeyler Stoner gruplarının güzelliği zannediyorum. Çünkü albümde de böyle kaydettikleri için canlıda da sıkıntısızca ilerlemişler. Şimdi bir klasik Sisters of Mercy, Lucretia My Reflection.

Sisters of Mercy İstanbul'da izlediğimizde en beni hayal kırıklığına uğratan gruplardan bir tanesi olmuştu. Rock and Coke'da sahne almışlardı. Ama Sisters of Mercy'ye olan aşkımız hiç bitmedi. Bundan sonra da bitecek gibi görünmüyor. Çünkü bence tarihin en güzel gruplarından bir tanesi Sisters of Mercy'dir. Biraz eski bir grup ama bir kurcalarsanız hakikaten çok inanılmaz işleri var. Şimdi sırada Ghost ve Rats.

Ghost Red isimli şarkıyı grubun vokalisti Tobias Forge, bu Tobias'a en son dava açan eski grup üyelerine mi yazdı diye düşündüren bir şarkı Rats. Çok güzel bir şarkı. Herhalde grup tarihinin en sert şarkılarından bir tanesi bu. Gittikçe soundlarının sertleştiğine dikkat çekmeden edemeyeceğim. Şimdi İsveçli Mustache Barrage.

Türkçe grunge ya da punk dediğiniz zaman aklınıza hangi gruplar geliyor tam bilemiyorum. Ama benim bir grup geliyor ki Deden isimli grubumuzu çok seviyorum. 2007'de kendi isimlerini taşıdı. 2007 mi? 2007'ymiş. İnanılmaz. Gerçekten albümün ne zaman yayınladığını çok iyi hatırlıyorum. 2007'de bu albüm yayınlandığında özellikle Yuri Gagarin isimli şarkılarıyla beni benden almış, bayağı güldürmüştü. Şimdi göstergeler göstermiyor. Oradan sonra bayağı artık çok hızlanacağız.

Bu şarkı gerçekten mükemmel bir şey. Kill Em All hakikaten metal tarihinin en başarılı albümlerinden bir tanesi. Eskiden hiç sevmezdim bu arada Kill Em All'u. Çok ilginç bir şekilde. Son herhalde 5 yıldır falan favori albümlerinden bir tanesi oldu. Megadeth, Killing Is My Business and the Business Is Good. Looking Down the Cross.

Looking Down the Cross dinledik. Killing Is My Business'ten Megadeth'in, o da Metallica'dan ayrıldıktan sonra Dave Mustaine'in yaptığı bir albüm. Bu da gerçekten çok başarılı bir albüm. Bu albümü de sound'undan ötürü, zannediyorum sound'dan ötürü. Çünkü şöyle düşünüyorum, 85'liyim ve 91 albümünü, Metallica'nın 91 albümünü ilk dinlediğim Metallica albümü neticede. Ondan sonra geriye doğru gittik, işte Master of Puppets, Ride the Lightning falan. Megadeth'in Addicted to Chaos hangi albümdeydi? Euthanasia ve Countdown to Extinction albümlerini arka arkaya dinledim. Ve ilk albümlerine gittiğimiz zaman tabii ki Kill 'Em All ve Killing Is My Business sound olarak, tını olarak çok daha cılız diğer albümlere göre. Yeterince o zamanki kafamıza göre tok albümler değiller baktığınız zaman. Zannediyorum bu yüzden hiç sevmemiştim. Sonradan değerlerini anladım. Şimdi Megadeth'ten sonra Toothgrinder, The Shadow.

artık bundan sonra ne olacağını hepimiz biliyoruz. Tooth Grinder zaten Pim'i çekti. Pig Destroyer ve Devil Driver arka arkaya geliyor. Pig Destroyer The Diplomat, Devil Driver, Clouds Over California. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye bye.

Herkese iyi geceler. Burası Radyo Eksen. Perşembe günlerden E vitamini başladı. Saat 11'e dek ben Güven yayındayım. Bugünkü programa Emiliano Torrini ile başladık. Uluslararası arenada çıkan ilk albümü Love in the Time of Silence sonrasında 2005 yılında yayınladığı Fisherman's Woman'dan dinledik. Bu gecenin ilk şarkısı Heartstopper'dı. Ardından Amy Winehouse'la devam edelim. Wake Up Alone.

Eksendesiniz E vitaminiyle saat 11'e dek ben Güven yayındayım. The Ultra Cheese Arctic Monkeys, ardından Pete Doherty'den A Little Death Around the Eyes. Bugünkü programa Damien Rice'la devam ediyoruz. Delicate.

90'lar başındaydık. The Cure'ın davulcuları Boris Williams'la kaydettiği son albüm 92 Nisan'ında yayınlanmıştı. Wish'ten dinledik Trust. Jeff Buckley var sırada. Lover, You Should Have Come Over.

Yayının sonundayız artık. Kapanışı bu gece Tori Amos, Flavor sonrasında Portishead yapacak. Dinleyeceğimiz son şarkı Pedestal. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler. Hoşça kalın.